bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

Radyo Sahibi.

Vazgeç soğum gündüz gece. İçimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor. Sensiz yalnız, sensiz içim. Gözyaşlarım yağmur gibi. Yanağımı ıslatıyor sevgilim. Yanağımı ıslatıyor.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel soğullar.
1: En güzel soğullar.
0: Radyo sahilde.

0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Kimsenin suçu yok, kimsenin gücü yok.

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok ağlamadım.

geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.

0: Ararsam gelme.
1: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

mısın aç meleciğini? Bilemedim sevgini.

kader seni değil, hep çilelerdi bütün aşıklarım.

kader seni değil, hep içine verdi. Bütün aşıklarım çektiği gibi, bütün aşıklarım

0: Türkiye'mizin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
1: Şimdi Radyo Sahil'de.
2: Bir sabah saçlarını okşayıp da rüzgar izlerimi sürüp de

Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

0: Tista. Buca verba se te va a llegar.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

her baharım, hasan olsa kara bayram, alev alsa gurbet bana mezar olsa, merak etme sen, merak etme.

0: Merak etme sen, merak etme sen, merak etme sen.
1: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

Enkazın dolu sağda solda, isyana sebepsin her kulda. Kimi komadın yarı yolda, seninle yol yürünmez dünya. Kevser dedin gösterip nehri, boyayıp süsledin her şehri. Şerbet içinde sundun zehri, seninle yol yürünmez dünya. Komedi, drama hep sende, kimler oynamadı sahnende? Zerre ciddiyetin yok bende, seninle yol yürünmez dünya. Hangi goncayı kurutmadın? Hep söz verdin ama tutmadın. Sen söyle.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.
1: Arabam!

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam. Reklam.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532-741-5435.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554-907-1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Sörfesin en güçlü sesi. Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

Sen var babaannem Ülker. Babamızın adıysa Gürkan, genelde takılır hayatta dindar. 30 yıllık öğretmen annem nimet. Kötü şey düşünmez, sadece iyi niyet. Ramazan gelir ve sahurda pide. Kaynatır annem yemin.

0: Reklam. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
2: sonunda. Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
5: Euro Repar, Euro Repar.
6: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
7: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
8: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: nefesin en güçlü sesi.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
2: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Akdeniz'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil.
1: Bucky, what's going on?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te. Radyo.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Tarifesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil Tam 95'te.

Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Ve haftanız güzel geçmiştir. Aya da güzel bir başlangıç yapmışızdır. Ve o şekilde de ilerler. Güzel temennilerde bulunalım. Bugün cuma. Hafta sonuna gidiyoruz. Bugün son mesai günü tabii ki cumaya kadar hafta içi çalışanlar için. Hafta sonu çalışanlar ya da mesaide olanlar için de Allah kolaylık versin diyelim. Ne diyelim? Bugün burçlar günümüz. Burçlardan bahsedeceğiz. Bakalım nelerden bahsedeceğiz bu hafta burçlarda? Hemen selamlarımı yollamak istiyorum. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Efendim, programımızın ilk bölümünü Blue Diamond Ala sponsorluğunda açtık. Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunuyor. Ayrıca 1800 liralık Blue Diamond parfümü pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye düşüyor. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

0: Burası Radyo Sahil tam 95'te.
1: Efendim, programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi bu hafta burçlarda maaşlar yatınca 12 burç parayı nereye harcıyormuş? Bu konu üzerine konuşmak istiyorum. Malumunuz üzere aybaşı olduğu için herkes yavaştan maaşları alıyor. Bakalım hangi burçlar nerelere harcama yapacakmış maaşlarını aldığında?

0: şarkılar,
1: en iyi şarkılar.
2: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
3: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
4: Rengarenk.
2: Reklam. Reklam.
5: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
6: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
7: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
6: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi İstiklal Caddesi numara 152 Taksim B Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
8: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar. En güçlü sesi.
1: Radyo.
2: Radyo Sahil tam 95'te.

Efendim programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor. Şimdi malum ay başı, herkesin maaşlar ufaktan ufaktan yatmaya başladı. Maaşını alanlar var, almak üzere olanlar var. Ayın 1 ile 15 arasında genelde maaş zamanıdır. Ve burçlar maaş yatınca nerelere harcıyormuş, hep beraber bakalım mı? Koç burcu, bu ay kendime yatırım yapacağım deyip önüne gelen işte parfüm, ayakkabı, yemek yemeye gidiyormuş, bol alışveriş, taksilerde gezmeler derken yatırım yapacaktım ben bu parayı nereye harcadım diye sonrasında birkaç hafta sonra kendini sorguluyormuş. Ama bak şu doğru, çevremdeki koç arkadaşlarımdan biliyorum. Alışveriş yapmayı seviyorlar. Eli açık, tamam mı? Kendilerine de değil, bak sadece kendisine de değil. Benim başta kayınvalidem koç burcuydu, Allah rahmet eylesin. Kendini alırken bana alırdı, komşusuna alırdı, komşusunun komşusuna alırdı, tanımadığı insanlara alırdı, alırdı yani. Onu o rahatlatıyordu, seviyordu. Almayı da seviyordu, hediye etmeyi de seviyordu rahmetli. Ve çevremdeki koç burcu arkadaşlarım da böyle almayı, yedirmeyi, yapmayı seviyor. Yani o yüzden de muhtemelen maaşlar ay sonunu görmeden bitiyordur diye düşünüyorum. Koçlar, yanlışsam yanlış deyin. Yani çevremde gerçekten fazla sayıda koç burcu var. Ve hepsi de aynı mı olur? Hareketliler, kıpır kıpırlar. Maaş yatar yatmaz daha yatmadan plan yaparlar. Şunu alacağım, bunu alacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Sonuç. Hatta daha dün iş çıkışı arkadaşıma gittim. O da bir koç burcu. Bir gittim eve. Bak normalde ben çok alışveriş yaparım internetten ve kargonun önü arkası kesilmez. Devamlı her gün bir kargo mutlaka bize geliyor. Alışveriş yaptıklarım da var, hediye gelenler de var. Orası ayrı tabii ama devamlı bir kargo var. Hatta eşim diyor ki yeni taşındığımız yerde diyecekler ki diyor bu kadın bu kadar ne alıyor? Ve beni geçmiş durumda şu an. Bana takılırdı. Bir gittim dün, inanır mısınız? Alt tarafa bir kahve içeceğim, 10 kez kapı çaldı. Kargo. Koç burcu bu arada arkadaşım. Seviyorlar alışveriş yapmayı. Yani sadece kendilerine de almıyorlar işte. Güzel olan şey bizler arkadaşlarına da alıyorlar ya. Biz de faydalanmıyor değiliz. Boğa burcu. Bu ay dışarıdan yemek yemeyeceğim deyip sonrasında yemek yiyip bütün parayı yemeğe ve tatlıya atıştırmalıklara abura cubura veriyormuş. Bu da kesinlikle doğru. Bizim evde de mesela boğa burcu birey var. Bizim yani benim mesela maaşım atıyorum alışverişe gider iken eşimin maaşı da yemeğe gidiyor. Ya dışarıdan yemeğe ya eve, hep böyle hep bir şeyler bulunması lazım. Böyle kaliteli, boğalar kaliteli yemeği sever ya, elinden geldiğince kaliteli yemeği çalışır kendisi. Bütün boğalar da çevremdeki hepsi öyle. Kaliteli giyinmeyi ve kaliteli yemeği seviyorlar ve haliyle maaşlar da oraya gidiyormuş.

Efendim burçlarımızla devam ediyoruz. Geldik ikizler burcuna. Bu ay çok kontrollü olacağım deyip bol bol alışveriş yapıyormuş ve aldığı alışveriş ürünleri de genelde işte, gerçi şöyle bir bakıyorum da her şeyden alıyorlarmış. Çiçeğinden bardağına, çantasından mobilyasına, kıyafetinden kitabına, tatilinden uçak biletine, her şeyi gereksiz, alabileceği ne kadar şey varsa gereksiz harcama yapıyormuş. Hem de çok kısa bir sürede, yani maaşı alır almaz ay başında hemen tüketiyormuş ikizler burçları. Sizler de öyle misiniz? İkizler birazcık dış görünüşüne gerçekten fazla önem gösteriyor. Bak, dış görünüşüne önem gösterenlerden, en fazla gösterenlerden bir ikizler, bir diğeri de terazi burcu olduğunu düşünüyorum. Yani en azından benim çevremdekiler öyle. Yengeç burçları maaşı aldığında ne yapıyormuş? Maaşı yattığı an önce faturalarımı ödeyeyim, geleceğimi düşüneyim diye düşünür iken, sonrasında şöyle bir bakıyor. Ay, annemin şuna ihtiyacı vardı, alayım. Ay, anneme aldım, babama almazsam olmaz. Babama aldım, kardeşim, sevgilim, arkadaşım derken tam kendine bir şeyler alacağı sırada bir bakıyor ki bakiye yetersiz. Klasik yengeç burcu her zamanki gibi kendilerini şey yapıyorlar, düşünmüyorlar. Kendinden önce başkalarını düşünüyorlar ve sonuç bu. Burak Bulut'la devam edeceğiz. Git o yüzden diyecek programımız Blue Diamond hala sponsorluğunda devam ediyor.

Efendim ilk saatimiz Blue Diamond Alan sponsorluğunda bitecek şimdi. Tekrardan bir adres ve iletişim numaralarından bahsetmek istiyorum ve kampanyalarından da bahsetmek istiyorum. Tüm pırlantalarda %50 net indirim devam ediyor. 1800 lira değerindeki Blue Diamond parfümü kadın erkek ya da unisex fark etmiyor. Pırlanta alışverişi yapan herkese 1000 TL'ye düşüyor. Kaçırmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarını mümkünse takibe almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü özel günler yaklaşıyor ve güzel kampanyalar olacaktır. Uygun fiyatı ürünler olacaktır. Yeni tasarımlar olacaktır. Kaçırmanızı istemem. Ve sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirimleri bulunuyor. Çeşitli fabrikalarla işbirlikleri de var. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi, Noğuş Taksim Ada 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Alia. Sıla ile devam edelim. Reklamlara Sıla ile gidelim. Boş ver diyecek. Keşke şarkıdaki gibi hayatta da bazı şeyler boş verilebilse. Boş ver diyoruz ama ağzımızdan çıkıyor genelde. Beyni durduramıyoruz. Arka planda hep çalışıyor, hep çalışıyor, hep çalışıyor.

0: Reklam.
1: Reklam. Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliağa'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
7: Reklamlar bitti.
8: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
7: Radyo Sahil, tam 95'te.
8: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

0: uzaklarda. Ah, sen bilmezsin bu hayat çok zalim.
1: Efendim, programımız Reva Vela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Reva Vela Restoran güzel bir manzara eşliğinde Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetlerini deneyimleyebileceğiniz güzel bir mekan. İster arkadaşlarınızla, ister eşinizle, ister ailece ya da tek başınıza bile gidip kafa dinlemek için o güzel manzara eşliğinde güzel lezzetleri deneyimleyebilirsiniz. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, No 619, 0532 741 54 35 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Reva Vela Restorant. Burçlarımızla devam edeceğiz. Bakalım diğer burçlar maaşlarını almanın neler yapıyormuş. Kendi burcumu çok merak ediyorum. Bakayım tutacak.

Efendim burçlarımızla devam ediyoruz. Şimdi bakalım hangi burcumuzda kalmıştık? Burçlar maaşı alınca neler yapıyormuş? Aslan burcu bu ay kendimi şımartacağım diyormuş ve şımartıyormuş. Yeni kıyafetler, kuaföre, berbere gitmeler, yeni tarz yaratmalar, lüks restoranlarda takılmalar, pahalı parfümler derken sonrasında tabii ay sonu para bitince sıkıntıya düşüyormuş. Tabii ki borç para istemeye de kendine yediremiyorlarmış. Başak burçları maaş yatar yatmaz hemen Excel tablosu açıyormuş. Şunları şunları yapacağım, buraya bu paraları vereceğim, böyle olacak, şöyle olacak vesaire vesaire vesaire diyorlarmış. Ve sonrasında da yatağa kafayı koyunca alışveriş çılgını gibi hemen şunu da almam lazım, bunu da almam lazım diye plan yapıp ama ayırdığı bütçeden harcıyormuş. Bak helal olsun başaklara. Bütçenin dışına çıkmayıp kendisine kalan parayla son parasının son kuruşuna kadar harcıyormuş. Ama bütün faturalar, kiralar, kredi kartları, market, acil durum parası hepsini ayırdıktan sonra. Terazi burçları bu ay hiçbir şey almayacağım deyip boyuna elbiseye para yatırıyormuş. Zaten maaş yeni yattı diyerek gidiyor kredi kartına yükleniyormuş. Sonraki ayda ödemekte zorluk çekiyormuş. Bu bana birazcık tanıdık geldi. Kendimden dolayı değil, yanlış anlamayın. Terazi burcu arkadaşım var, oradan biliyorum. Hadiseyle devam edeceğiz yolculuğumuza. Programımız Revavela Restoran sponsorluğunda devam ediyor.

0: sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
4: Reklamlar bitti.

0: Neyiniz varsa
1: radyosahil.com.tr
2: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi
2: tam 95'te. Radyo

Efendim geldik Akrep Burcu'na. Akrep Burçları maaşları yattıktan sonra... Maaş yattıktan sonra hesabındaki parayı kimse bilmiyormuş. Kendisinden başka. Harcamaz, söylemez, göstermez, biriktirir. Sonra durduk yere kendine lüks bir şey aldığı zaman herkes diyormuş ki bu parayı nereden buldun? Şimdi şöyle bir şey var. Adımız Pinti'ye çıktı bu arada. Biz Pinti falan değiliz. Sadece bütün akreptaşlarım aynı şeyi düşünüyordur diye düşünüyorum. Gereksiz şeylere para vermeyi sevmiyoruz. Mesela ben atıyorum maaşımdan bir kendime harcama bütçesi ayırırım. Ama tabii ki bu maaşın yarısı olmaz. Daha düşük bir miktar olur ki çünkü ne kadar çok para ayırırsan kenarıya o kadar harcanıyor. Ne kadar çok para kazanırsan o kadar çok para harcıyorsun. Yani bu şey değil. Ben işte çok para kazansam bu kadar böyle harcamam demeyin. Çünkü daha çok kazandıkça daha çok harcanıyor. Ve ben belli bir miktarını harcamaya ayırıp geri kalanı koyarım. Onu orada unuturum. O yoktur. Gerçi şu sıra yapamıyorum onu da. Normal bir zamanda hani çok böyle borcumun harcımın çok olmadığı dönemlerde ödemelerimi ayırırım. Eğer para kalıyorsa bir miktar harcayacağım ama küçük bir miktar. Kenarıya koyarım, geri kalanını yokmuş gibi görürüm. Kötü günler için böyle biriktiriyoruz biz akrepler. Sonrasında bize pinti diyorlar. Pinti falan değiliz. Biz sadece gereksiz olan şeylere harcama yapmayı sevmiyoruz. Şöyle bir şey de var mesela, bir şeyi çok beğenmişizdir, tamam mı? O çok pahalı bir şeydir, çok beğenmişizdir. O zaman lap diye de bütün biriktirdiğimiz parayla başkasına göre saçma ama bize göre mantıklı bir şey alabiliyoruz. Aslında pinti değiliz. Adımızı pintiye çıkardılar. Biz pinti değiliz. Ya harcıyoruz aslında. Ama maaşımızı evet hesaplı kitaplı gitmek lazım. Ayağını yorganına uzat, göre uzatacaksın demiş atalarımız. Bu zamana kadar hangi atasözü yanlış çıktı ki bu çıksın? Yay Burcu. Bu ay gezmeyeceğim deyip İstanbul, hafta sonu İstanbul mesela, bir gün Yunanistan, özellikle şu sıra Ala'dakiler, Ala'daki yay burçları görüyorum Midilli'diler devamlı. Vapur seferleri de başladı ya. Sonrasında tabii gezip tozmaktan maaş bitince neyse zaten önümüzdeki ay bir daha yatacak diyerekten kafayı da takmıyorlarmış. Boşa demiyorum, herkese Allah yay rahatlığı versin.

0: Geldik Oğlak burçlarına. Oğlak burçları tabii ki maaş alınca ne yapıyor? %40'ını yatırım, %20'ini birikim, %20'ini faturalar, %10 ihtiyaç, %10 acil durumlar. Yani Oğlak burcu maaşı da, evi de, işi de, her şeyi çalışıyormuşçasına planlar. Yatırımları kontrol altında olur, birikimler devam ediyor olur, faturalar ödenir, ihtiyaçlar listelenir, acil durum fonları kenarda olur. Ve alışveriş yapanlara da karşılarına geçip siz ne yapıyorsunuz bu kadar parayı ya? Şimdi oğlağı aslında ben çok yakın görüyorum akrep burçlarına. Bak onlar da... Onlar bizden tabii daha psikopat, sistematik şekilde ilerleme konusunda. Planlı, programlı, her adımını planlarlar. Biz de mesela akrepler de daha planlı şekilde gitmeye çalışır. Ama böyle arada tabii raydan yoldan çıktıkları oluyor. Ama yine de böyle kendimizi garanti altına almayı severiz. Bak aslında boğa burçları da öyle. Her ne kadar çok para harcıyor... rahatına düşkün, lükse düşkün gibi görünseler dahi aslında aslında onlar da kendilerini garantiye almayı severler. Öyle bir durum söz konusu. Kova burçları. Maaş alınca 5 dakika sonra internetten önüne geleni alır. Paranın benim için bir anlamı yok diye takılıyorlar. Kovalar, evet kovalar da bu şekilde. Gerçekten bu şekilde. Nereden biliyorum? Arkadaşlarımdan biliyorum. Nereden bileceğim tabii ki. Çevremde bak çok fazla kova var. Yakın arkadaşlarımdan kaç tane var? Kaynım kova, yeğenim kova, teyzem kova. Bir sürü. Aklıma gelenler bunlar. Çevremde çok fazla kova var. Hepsi birbirinden farklı. Ama hiçbiri gerçek anlamda paraya gerçekten değer vermiyorlar. Hani şey saçma geliyor ya, ben paraya değer vermem, çok önemsemem dediklerinde hadi canım oradan diye içimizden geçiririz ya. Kova burçları gerçekten bu şekilde. Ve balık burcu son olarak, bu ay kendime çok dikkat edeceğim deyip dışarıya arkadaşlarıyla çıkıp arkadaşı hadi gel kahve içelim, hadi yemek yiyelim, hadi alışveriş yapalım dediğinde hayır diyemedikleri için bütün para çarçur oluyormuş. Borçlarda maaş alınca böyleymiş. Kimlerin tuttu, kimlerin tutmadı bilemiyorum tabii ki. Maksat muhabbet olsun. Tan gidişat Buket Hanım'a armağan olacak. İyi dinlemeler. Tabii ki tüm Tan hayranlarına armağan olsun bizlerden.
1: Ben sevmedik yere hiç tasalanmam.

0: Efendim, bugünlük ve bu haftalık bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımı Reva Vela restoran sponsorluğunda kapatacağım. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz manzarasıyla beraber Hasan Usta'nın maharetli ellerinden o çıkan tablo gibi yiyeceklerle güzel, keyifli bir akşam ya da keyifli bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619'a gitmeniz yeterli. Hafta sonu kahvaltı severler sizler için cumartesi pazar günleri yine Anadolu'nun lezzetlerinden çok güzel, muhteşem bir kahvaltı sizleri bekliyor olacak. Rezervasyon numarası 0532-741-5435, 0532-741-5435. İletişim numaraları, rezervasyon yapıp giderseniz sizin için daha iyi olur. En azından oranın en güzel masasını siz kapmış olursunuz önden. Sosyal medya hesapları Reva Vela Restoran inceleyebilirsiniz. Gitmeden öncesinde bir fikir edinebilirsiniz. Zaten sayfaya girer girmez iştahınız kabaracak. Görsel şölen yaşatıyor, lezzeti siz düşünün. O zaman herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Umuyorum gezmek isteyen gezer, dinlenmek isteyen dinlenir. Para kazanmak isteyense bol bol paralar kazanır bu hafta sonu. Şöyle güzel bir hafta sonu geçirelim hep beraber. Sonrasında pazartesiye bomba gibi bir başlangıç yapalım istiyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Pazartesi sabahı görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Özlemle Rengarenk sona erdi.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Reklamlar bitti.
6: Arkada geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
5: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

sakın ver. Ustam seslendi uzaktan, oğlum al takımları. Bir romanda

gerçek yapmaya. O romandaki hayali belki gerçek yapmaya. Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan. Durdu zaman, durdu dünya.

0: Willkommen. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
4: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
5: sonunda. Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil tam 95'te.
6: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

yedim. Kurtlar sofraşında oturup.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil Tam 95'te. Reklam.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
5: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
6: Euro Repar, Euro Repar.
7: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
8: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi
9: Radyo Sahil.
0: Radyo Sahil Tam 95'te.

0: ard arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

0: Serap'la Hayata Dair.
1: Ben geldim efendim. Hoş geldiniz siz de radyolarınızın başına. Seyir Kafe Restorant sponsorluğunda programı açıyorum. 95 frekansından, Radyo Sahil'den ben Serap Atmaca. Serap'la Hayata Dair programındasınız. İlk kez programı dinleyenler var ise şöyle bir kendimi tanıtayım dedim. Bilenler biliyor zaten. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Yine böyle kıpır kıpır şarkılar dinleyeceğiz. Böyle yine ruhumuza dokunan şarkılar dinleyeceğiz. Müzik ruhun gıdasıdır diyelim.
2: Boş ver be.
1: El alem ne derse desin. Hadi hadi hadi hadi. Valla eşlik etmek bedava. Gülümsemek bedava. Seyir Kafe çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Hayırlı cumalar olsun. Her şey kalbinize, gönlünüze göre olsun inşallah. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçilerimiz, taksicilerimiz. Sevgiler, saygılar efendim. Kazasız belasız bir yolculuk olsun hepiniz için. Haydi. Yüzünüzü güldüren insanlar çoğalsın inşallah diyelim. Ben şarkılarımı seçtim. Sizlerin de dinlemek istediği şarkılar, armağan etmek istedikleriniz vardır elbet. Hadi hadi hadi hadi. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. Duyanlar duymayanlara söylesin. Çünkü gönül köprüsü de olmak isterim. www.radyosahil.com.tr'deyim. radyosahil.com.tr'deyim. Şarkı hepimize gelsin.

kadar değerli sesleri ne kadar erken kaybettik sevgili Fatih Yüreği. Allah'tan rahmet dileyelim. Bak şimdi bak neye bağlayacağım, bak geliyor. Dinleyin. Birazdan bağlayacağım şarkıda. Yok, oynatacağım bugün herhalde sizi. Kesin kararlıyım. Bugün böyle bir delilik yapacağım. 9-8 hadi bakalım. Bak cansever ya, sevgili cansever. Gerçekten çok değerli sesleri çok erken kaybettik, boşuna demiyorum. Sevgili cansevere de Allah'tan rahmet dileyelim. Allah! Sunucu bugün delirdi.

şükür. Oh be, vallahi geldik kendimize. Şöyle öğlen, tabii ki çalışanlar öğlen yemeğini yiyorlar. Ondan sonra bir çaylarını, kahvelerini alıyorlar ama belki, bence bir uyku basıyordur onlara. Ben böyle bir ayıltayım istedim hepinizi. Ayıldık mı? Kendimize geldik mi? Günlerden cuma, günlerden magazin. Bakalım magazin dünyasında neler olmuş, neler bitmiş. Hepsine göz atacağız, ünlüler dünyasına. Dedikodulara göz atacağız aslında. Efendim, Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam edelim. Günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park. Sevgili dostlar, çıkmayanlar varsa lütfen çıksınlar, gitsinler. Çok güzel bir ortam, böyle önünüzde deniz manzarası, arkanızda doğa manzarası. Seyir Kafe'de de şöyle sevdiklerinizle oturup önünüzde güzel yemekler, içecekler, sohbetler de şahane. Bak, hayali bile çok güzel değil mi? Kültür Mahallesi 209 Sokak, No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da sevgili dostlar. Seyir Kafe Restoran, iletişim 0554 907 1279, Instagram.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, bir istek şarkısıyla devam ediyoruz. Manisa'ya sevgiler, saygılar gönderiyorum. Buket Hanım ve tüm sevdikleri için geliyor şarkımız.

Efendim, günlerden cuma dedik, günlerden magazin dünyası dedik ve usta bir oyuncunun haberiyle başlayalım. Hayriye Hanım deyince tabii ki aklımıza ilk gelen Yaprak Dökümü oluyor. Bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü dizisinde Hayriye Hanım karakterine hayat veren Güven Hokkan'ın son hali gündem olmuş. Aman korkmayın, güzel bir şey olmuş. Kilo vermiş, zayıflamış. 80 yaşındaki usta oyuncunun sosyal medyada paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi görmüş. Hokna için resmen gençleşmiş yorumları yapılmış. Yani tabii ki önce kiloyu ne yapıyoruz? Sağlık için vermemiz gerekiyorsa veriyoruz. Önce sağlık, sonra da tabii ki görüntü olarak da kilolu olmak kimse istemez. Ama sağlık problemi olanlar tabii ki vermekte zorlanabiliyor bazen. O yüzden de kimseyi dış görünüşüyle asla yargılamıyoruz, değil mi? Önce sağlık dediğimiz gibi. Yani kişi zaten kendinle mutluysa, barışıksa yahu bize ne? Bize ne? Görüldüğü gibi kişi isterse alır, verir. O kendisine kalmış bir şey.

Efendim, özel günleriniz için, doğum günleriniz, toplantılarınız, nişanlarınız, sözleriniz için Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

0: Efendim çok kısa bir reklama gidiyoruz. Reklamların ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Reklam. Reklam. Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Reklamlar bitti.
0: Efendim Türkiye saatleri 13.36, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programındasınız. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda devam ediyoruz. Haydi bir diyelim mi? Taht kurmuşsun kalbime, Nadide Sultan yorumuyla gelsin.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Gözlemeden fajitaya, makarna çeşitlerine, ızgara çeşitleri, kahvaltılar, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, mantılar. Yanında şahane salatalar, üzerine de yine çok güzel tatlılar, sıcak soğuk içecekler. Efendim, günün her saati dediğim gibi Seyir Kafe Restorant'ta, Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi, Doğa Park'ın içinde, Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279, Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Şimdi bir istek şarkısıyla devam edelim. Yine her zaman olduğu gibi Ekvator'a, sevgili Isitro'ya sevgiler gönderiyorum. Mabel Matiz senin için seslendiriyor.

Efendim, magazinle devam edelim. Şimdi Sultana adlı bir film çekildi biliyorsunuz günlerdir. Aslında bu film konuşulacağına Tuğba Büyüküstü'nün koltuk altı kılları konuşuluyor. Şimdi Tuğba Büyüküstü'nün tabii ki özrü de kabahatinden büyük bence. Şöyle bir açıklama yapmış. Sultana filminde bir fotoğrafta koltuk altı kılı eklenmesi hakkında. Kadınların kılı var. Ağda ve lazer ne zaman çıktı bilmiyorum. Kadın ırkının kıllarıyla yaşadığı bir dönem var. Evet, Tuğba Hanım, bir dönem var tabii ki de. Ama hangi çağda yaşıyoruz yani? Taş devrinde yaşamıyoruz. Hani Tuğba Hanım'a da çok kızamıyorum burada. Şimdi görsel bir iş yapılıyor aslında. Tabii ki bu filmin yönetmeni var, görsel olarak bir yöneticisi var. Bence dikkat edilmeli miydi? Edilmeliydi çünkü işte bakın sonuçları daha vahim oluyor. Filmden çok artık şu an Tuğba Hanım'ın koltuk altı kılları konuşulur oldu. Hani sırf o kılları merak edip filmi izlemeye gidenler de olabilir mi, olabilir? Hani nerede göremiyorum diye. Neyse, gözden kaçmış diyelim. Filmin nazarı olsun diyelim. Umarım bol başarılı bir film olur.

Efendim, gün içinde şöyle eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla şöyle stres atmak, güzel sohbetler yapmak, güzel böyle yiyecekler yemek, içmek kim istemez ki? Hepimiz isteriz. İşte öyle güzel bir mekan Doğa Park'ın içinde, Aliyah'ın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park. Seyir Kafe Restorant günün her saatinde siz değerli misafirlerini ağırlamaktan mutluluk duyar efendim. Kültür Mahallesi 209 Sokak 16 Taksim 6 Aliyah'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliyah.

0: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: Efendim, Türkiye saatleri 14.01, 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Dinlemek istediğiniz şarkılar var ise, armağan etmek istedikleriniz var ise lütfen mesaj atın. Rafet El Roman'la döndüm. Bugünler yaşanacak diyecek. Çok güzel bir şarkı hepimize gelsin bu arada. Magazin dünyasıyla birazdan

Efendim yine çok erken kaybettiğimiz sanatçılarımızdan bir tanesi Volkan Konak. Rahmetle anıyoruz, sevgiyle anıyoruz. Nurlar içinde yatsın. Onun o güzel eserlerinden bir tanesini dinledik hep birlikte. Yaylalarda kuzular dedi. Neler olur belli mi olur? Ve magazinle devam edelim. Mahsun Kırmızıgül'den bir haber. Demiş ki Mahsun Kırmızıgül, ekonominin düzelmesi lazım, orta sınıf maraba oldu demiş. Neden böyle demiş? Şimdi Mahsun Kırmızıgül ekonomiden dert yanmış. Eskiden orta direk vardı, şimdi orta direk maraba oldu. Bu insanların sinemaya gidecek parası yok. Sinema mı? Yani sinema şu an çoğu insan için lüks bir kere. Yani belki de evine ekmek götürme derdinde olan birçok insan var. Ev kirasını ödeyemiyorlar demiş. Ekonominin düzelmesi için yolsuzluğun, hırsızlığın bitmesi lazım. Bu bitmeden düzlüğe çıkamayız diye bir açıklama yapmış Mahsun Kırmızıgül. Biz de onun sanatçı tarafından şöyle bir bakalım. Ondan güzel bir şarkı dinleyelim.

Tan taşı bu gidişat. Gerçekten son zamanlarda en çok dinlemekten zevk aldığımız şarkılardan bir tanesi değil mi? Gerçi bütün şarkıları çok güzel Tan Taşçı'nın. Ama bu da efsane olmuş.

Efendim, günlerden cuma dedik, günlerden magazin dünyası dedik. Hadi devam edelim. Şimdi Ezgi Mola'dan bir haber. Barcelona'da satın aldığı evi yaklaşık bir yıl süren hukuk mücadelesinin ardından izinsiz yerleşen işgalcilerin elinden geri aldı. Allah Allah, sanki bir savaşa girdik gibi değil mi? Öyle bir haber. Şimdi ya hangi çağda yaşıyoruz, hangi devirde yaşıyoruz? Bir ev alıyorsunuz, o eve siz uğramıyorsunuz, gitmiyorsunuz diye işgalciler hemen yerleşiyorlar ya. Gerçekten çok garip bak. Mola'nın 2023'te yatırım amacıyla satın aldığı ev, boş evleri işgal etmesiyle bilinen Okupa hareketini savunan bir grup tarafından işgal edilmiş. Demek böyle insanlar var. Bak, Barcelona'da ev alacaksanız hani yatırımınızı nereye yapacağınıza dikkat edin. Kadıncağız ya bak, bir yıl hukuk mücadelesi vermiş ki neyse güzel sonuçlanmış. Ama tabii belki de ev ne halde aldı, şu an ne halde, onu da bilmiyoruz.

0: altında. Rota yeniden oluşturuldu.
1: Haydi magazinle devam edelim. Aslında üzücü bir haber. Niv olarak tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy'un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı biliyorsunuz. Kendisi hastanede 4 gün önce de yoğun bakımdaydı. Şimdi çıkmış yoğun bakımdan ama üzücü tarafı şu, karaciğer nakli beklediği öğrenilmiş. Efendim, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Niv'in menajeri İlker Ercan, önce değerlerinin stabil olması gerekiyor, sonra donör aramaya başlayacağız, en kısa sürede bulmamız gerekiyor demiş. Biz de kendisine Allah'tan sağlık diliyoruz bir an önce. Gerçekten nerede sağlık bekleyen varsa herkese Rabbim sağlık versin. Gerçekten hayatımızdaki en önemli şey sağlık, huzur. Bak, ikisi de birbirine eş, her zaman buradan söylüyorum. Sağlık olmayan evde huzur olmuyor, huzur olmayan evde de sağlık olmuyor. O yüzden o ikisi varsa dünyanın en zengin insanlarısınız.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda.
0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti.
3: Efendim, programda son yarım saatin içine girmiş bulunmaktayız. Koray Arca yorumuyla bir Erik Dal'ı dinleyeceğiz. 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Radyolarını yeni açan dinleyicilerim varsa bir kez daha hoş geldiniz. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar.

0: şey demem lazım. Bak aklımdaydı ya.
1: Efendim, Koray Avcı yorumuyla Erik Dalan'ı dinledik. Şimdi yine böyle bir magazine göz atalım. Vergi rekortmeni listesine girmiş. Kuşadası'nda yaşayan rockçı Hayko Cepkin, Aydın'da gelir vergisi rekortmenleri arasına ilk yüze girmiş. Vallahi vergisini düzgün ödeyen, gerçekten işini güzel yapan tüm sanatçılara, herkese şöyle bir alkış gönderelim. Bir Kayağın şarkısıyla da devam edelim. Onu da rahmetle analım. Bugün programda ne kadar çok rahmetle anacağımız sanatçıların şarkılarını çaldık. Ama eserleri ölmüyor gördüğünüz gibi. Dinlemeye devam ediyoruz. Devamı var diyelim mi?

Burnunu yaptır sana. Ay vallahi kimseye demiyorum, sıradaki magazin haberimizin başlığı. Ben ne haddime ya? Ama böyle gerçekten çok hadsiz yorumlar yapan insanlar var. Sana ne kardeşim, kişilerin burnundan, gözünden, kaşından. Yani sanki seni ne ilgilendiriyor? İşte ünlü oyuncu Ece Merke'yi de böyle kızdırmış bir takipçisi. Burnunu yaptırsana demiş. O da takipçisine kayıtsız kalamamış. Çok da iyi güzel bir cevap vermiş. Yaptırayım da senin gibi her şeye burnumu mu sokayım demiş. Vallahi çok güzel. Böyle cuk bir cevap vermiş. Ya sosyal medyada böyle klavyenin başına oturup cesurca yazan şövalyeler var. Herkese yapıyorlar bunları. Özellikle de ünlüler dünyasında çok yapıyorlar. Ya o kadar acımasız yorumlar yapıyorlar ki insanların dış görünüşleriyle ilgili. Yani herkes tabii ki sağlık problemi varsa burnunu da yaptırır, gözünü de yaptırır, her yerini yaptırır. Yani bizi ilgilendirmez ama sağlık problemi yoksa, o kişinin kendi tercihi, kendiyle de barışıksa, size ne, bize ne?

Efendim son bir magazin haberi. Şimdi itiraf etti. Uraz'dan boşandıktan sonra aşkı bulamadım demiş. Melis İşiten 8 yıl önce boşandığı Uraz kaygılı oğulları hakkında konuşmuş. Evliliğimizden daha iyi bir versiyondayız şu anda diyen oyuncu. Bir de itirafta bulunmuş. Boşandıktan sonra birlikte olduğum insanlarda aşkı bulamadım demiş. Öyle her aşk her dakika bulunacak da bir şey değil ki. Ama umarım en kısa zamanda bulur.

0: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Efendim, yine zaman su gibi akıp geçti. Vallahi, yani müzikle kalın diyelim. Bugün de beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış göndereyim. Bu evde senle. Yıldız Tilbe ile veda ediyorum sevgili dostlar. İki günlük bir aramız olacak. Biraz özleşelim ne diyelim. Evet, pazartesi günü görüşmek dileğiyle 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım pazartesi günü. Görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Hoşça kalın. Pazartesi görüşmek üzere.

0: ne gökte. Seni benimle tanıyorum.
1: Serap'la hayata dair sona erdi. Reklam. Reklam. Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
4: Markası, modeli ne olur olsun, her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
6: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Reklamlar bitti.
7: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
1: Radyo Sahil, tam 95'te.
8: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
2: Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti. Gazinin en güçlü sesi radyo sahil. Radyo sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Camii yanındayız.
5: Reklamlar bitti.

haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe. Mahmut'la namütenay muhabbet.

0: Hanımlar beyler, bugün de Namutun Ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Aydil G ile yaptık. Hayat Şaşırtır radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Aslı Zen'le devam ediyoruz. Delizabet, hoş geldiniz.
1: Aslı Zen değil mi o?
2: O valla.
1: Ay, kafa iyice gitmiş diyorlar.
2: Ne var

sık sık neden dolandırılmayalım diye. Hani böyle bir kişiyi bile kurtarabiliyorsak ne mutlu bize, hep bu şekilde. Yoksa bana ne yani? Ama diğer taraftan baktığımız zaman biz de bu dolandırıcılara zaman zaman çanak tutuyoruz. Yapmış olduğumuz hareketlerle çok fazla mesela güvenlik tedbirlerini dikkate almayarak, önemsemeyerek daha doğrusu. Bakın milyonlarca kişi aynı şifreyi kullanıyor denmiş. En tehlikeli kredi kartı PIN kodları açıklandı diyor. Muhtemelen şeydir 1111111111 4 tane 1 pardon. 0, 4 tane 0 olabilir. Şimdi bunları da kullanıyorsan kusura bakma ama o kartı yerler. Affetmezler yani. İlk denenen der. 1-2-3-4. 1-1-1-1. 0-0-0-0. Şimdi hala bunları kullanıyorsan veya işte ne bileyim hani böyle basit şeyleri kullanıyorsan ondan sonra bunlar da geçer diyoruz. Kişisel kimlik numarası kullanımı yani PIN, ödeme kartlarından akıllı telefonlara kadar tüm dijital varlıkların korunmasında temel güvenlik katmanını oluşturuyor. 4 haneli şifre yapısında 11 farklı olasılık bulunmasına karşın milyonlarca kişinin birbirine benzer ve kolay tahmin edilebilir rakam dizilimlerini tercih ettiği tespit edildi. Araştırmacılar tarafından yapılan geniş kapsamlı analizle birlikte en tehlikeli ve en güvenli PIN kodlarının listesi kamuoyuna açıklandı diyor. Bakınız en tehlikeliler. Dedim bak en çok kullanılan 3000. 1-2-3-4-1-1-1-1-0-0-0-0. Hatta biliyorsunuz hala günümüzde en çok kullanılan sosyal medya şifreleri de böyle. Veya e-mail şifreleri de böyle. 1-2-3-4-5-6-7-8. Veya 8 tane bir işte falan. Bunlar hala kullanılıyor. Bak mesela doğum yılı tercihi demiş. En yaygın 54 haneli PIN'in 30 tanesi 19 veya 20 sayılarıyla başlıyor. İşte 1900 bilmem kaç doğumlu, 2000 bilmem kaç doğumlu. Yapma. Bu durum şifre belirlerken doğum yıllarının sıklıkla tercih edildiğini gösteriyor denmiş. Bakınız en sık tercih edilen PIN kodları. Neler var mesela? 1-2-3-4. 0-0-0-0. Bunlardan birini kullanıyorsanız Almanların ünlü atasözü efendim devreye giriyor o an itibariyle. Mortingen Strauss'e. 7-7-7-7. 2000 mesela. 22-22. 99-99. 55-55. 11-22. 88-88. 2001. 12-12. 1-0-0-4. Bu o kadar da kolay değil gerçi ama veya en sık kullanılanlar diyor pardon. Mesela 4 tane 4 var. 69-69. 3333. Bunu zaten birine söylerken de çok komik olur. Hani abi senin PIN neydi falan sorma. Abi vallahi merak ediyorum. Sorma evladım sorma. Git sen bak işine bak işine. Ben basarım düğmeye. 66-66 mesela 13-13, 43-21 ve 10-10. Dünyada en çok kullanılan 20 PIN kodu. Tahmin edilmesi en zor 20 PIN kodu denmiş. Bunları da söylemeseydiniz keşke bari. 85-57, 84-38, 95-39, 70-63, 68-27, 08-59, 67-93. Bak bunlar zor tahmin edilenlermiş. 07-38, 68-35, 80-93, 90-47. Bu PIN kodlarından birini kullanan varsa efendim ellerini kaldırsın. 04-39 bilelim bari kimler var. 81-96, 60-93, 73-94, 94-80 diye devam ediyor. Güvenli PIN kodu oluşturma adımları demiş mesela. Bankalar ve siber güvenlik uzmanları hesapla cihaz güvenliğini artırmak için şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Doğum tarihi, evlilik yıl dönümü veya telefon numarasının son haneleri gibi kişisel bilgiler PIN olarak belirlenmemelidir. Hani sizi mesela kartı buldu. Sizin kim olduğunuzu da buldu. Ki zaten kişisel bilgilerin pek çoğu biliyorsunuz piyasada çarşaf çarşaf serili halde. Bulmak çok zor değil. Hani oradan telefon numaranızı bulup mesela bunu deneyebilir. Doğum tarihinizi, doğum yılınızı hatta deneyebilir. Baktı mesela evlisin evlilik yıl dönümünü, yılını falan deneyebilir. Bunlar denenebilir. Desen ve sıralama kullanmama diyor mesela. Ardışık sayılar 1-2-3-4, 4-3-2-1 ve tekrar eden rakamlar işte 1-1-1-1 gibi tercih

gerektir demiş. Farklı cihazlarda özgün şifre diyor. Aynı pin kodu banka kartları, mobil telefonlar ve kasalar gibi farklı alanlarda ortak kullanılmamalıdır. Mesela bir tane buldun diyelim. 1, 2, 3, 4'ü kullanıyorsun. Onu diyor sadece birinde kullan. Diğerlerinde kullanma diyor. Az bir diyor uğraş, başka bir pin bu. Bu sefer de ama unutabiliyoruz abi. Bir sürü pin var ki yani. Telefonu ayrı bir dert, banka kartı ayrı bir dert, kredi kartı ayrı bir dert. Bu, hepsini biz biraz karıştırırız birbirine yani. Şey yapsak, bunu mesela arkasına yazsak. O imza bölüm var ya kartlar, oraya mesela pini. Hani unutmayalım diye. Otomatik atanan kodlar demiş mesela. Bankaların sistem tarafından rastgele ürettiği varsayılan kodların var mı öyle? Ha, ilk geldiği zamanlardaki mi? Kullanıcıların kendi oluşturduğu basit şifrelere kıyasla daha yüksek güvenlik sağladığı ifade edilmektedir demiş. Bak bilmiyorum böyle. Hani banka tarafından geliyor mu gelmiyor mu? Geliyorsa da geliyordur. Şeyim yok. İddiam yok bu konuda. Ama mesela bana gelenler genelde şey oluyor. Aynı pin diyor. Sonra sen değiştir diyor. Veya bir şeyler oluyor. Takıyorsun, değiştiriyorsun zaten yani. Önemlidir. Küçük detaylardır. Önemlidir. Çünkü hırsız arkadaşlar açmışlar ellerini, bekliyorlar efendim. Hani basit bir kod mod bir şeyler yakalasak da alsak parayı diye. Gerçi buna bile çok fazla ihtiyaç duymuyorlar esasında baktığımızda. Yani şifre mifre istiyor, biz veriyoruz. Bu konularda kendimizi tutamıyoruz yani.

Tarkan Anılar'la Yaşamak radyonuzdaydı. Evet, şu trafikte vazgeçemediğimiz özelliklerden bir tanesi dur ihtarında durmamak. Bunu mesela niye deniyorlar hala çok merak ediyorum. Bak, bununla ilgili bir sürü haber geliyor. Onlara yer veriyoruz zaman zaman. Belli bir sıkıntı var. Ya ehliyet yok, ya alkollü, ya başka maddeler var üzerinde. Bir şeyler var yani, yasal olmayan şeyler var. Ama o an panik yapıyorsun, kaçmak istiyorsun. Tamam, eyvallah. Ama abi kaçamıyorsun. Yani bu çevirmeden kaçtın diyelim. Zaten seri halde takip başlıyor. İkincisi, bak, eskiden bunlar olabiliyordu mesela. Kaçabiliyordun eskiden. Teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Şimdi abi her taraf kamera. Seni neredeyse eliyle koymuşlar gibi buluyorlar. Niye zorluyorsun milleti? Bakın, Beşiktaş'ta polis ekiplerinin denetimi sırasında dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçtı. Yazık. Bir de tabii başka zararlar da verebiliyorsun. Bu sefer ceza katlanıyor hepten. Kullandığı otomobille Şişli'deki park halindeki araçlara çarparak... Bak, araca da değil, araçlara. Kaza yapan DT'nin alkollü olduğu belirlendi. Tamam, kaçmasaydı belli oldu. Alkol. Bak, kaç tane araba, bir sürü arabayı pert etmiş oraya. Yazık, günah. Hayır, onları da kilitleyecekler. Olay efendim Şişli Muradiye Mahallesi'ne meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan DT otomobille kaçtı. Ara sokakları girince de acaba kurtuldum ben falan diyor. Polis ekiplerinin takip ettiği sürücü Şişli Muradiye Mahallesi'nde park halindeki araçlara çarparak kaza yaptı. Yapılan kontrolde DT'nin alkollü olduğu belirlendi. Aha. Hiç sekmiyor. Ya bak, dediğim gibi, alkollü ya ehliyetsiz, ya hem alkollü hem ehliyetsiz. Ya da ehliyetsiz mesela. Bu gibi şeyleri çok duyuyoruz. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülmüş. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı diyor. Görüntülerde sürücünün kullandığı aracın park halindeki araçlara çarptığı görüldü. Bak, onların da masrafları. Bak, bu masraflar bir. Bunu böyle hani sen kaskomaz geç onları. Ondan sonra dur ihtarına uymama iki. Alkollü araç kullanma üç. Bir de başka ne vardı? İşte şey olabilirse hani emniyeti gereksiz yere uğraştırma dört. En az dört madde ki daha emniyette birkaç maddeden çıkartmışlardır. Bak, hapis kısmını kenara koydum. Sadece para cezası yeter. Zaten para cezasını da muhtemelen ödeyemeyeceği için yine hapse girecek. Bir de böyle bir şey var yani. Yani niye zorluyorsun?

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
1: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Reklamlar bitti.

Bendeniz Mademoiselle radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Yapay zekayı en çok kullanan ülkeler belli oldu demiş. En çok kullanıp başına iş açan. Dün bak Türkiye'de listede dünya genelinde yapay zeka çılgınlığı büyüyor maalesef, doğru. Dijital ligin yeni liderleri ezber bozuyor. Yapay zeka araçlarını en aktif kullanan ilk 20 ülkeye açıklandığı denmiş. Biz aktif kullanık ama ne olarak kullanıyorsun aktif olarak? Şimdi biz mesela en son bir 80'ler fırtınası estirdik. Tabii ki bunu şimdi iş amacıyla kullananlar var. Mesela ciddi ciddi buna yatırım yapanlar var. Ben mesela güvenemiyorum o kısma. Yani hani bütün işleri yapay zekaya yıkma konusunda güvenemiyorum. Hani ya fişi adamın elinde çekiverir. Ve hani tamam, yapay zekayı mesela sen eğitiyorsun. Hani orası ayrı bir şey. Yani seni tanıyor, işini tanıyor falan filan ama abi ne bileyim yani. Hani hiç bilmediğim birine de şey gibi geliyor bana. Bütün her şeyi detaylı halde vermek. Hani hiç bilmediğin birine evin yatak odasını vermek gibi yani. Hani bir sürü bilgileri oraya. Gerçi biz zaten verdik de bilgileri. Mecazi anlamda söylüyorum tabii bunu. Dünya çapında yapay zeka araçlarına yapılan 125 milyardan fazla ziyaretin incelendiği dev araştırmada Amerika ve Hindistan gibi ülkeler zirveyi kimseye kaptırmazken asıl sürpriz Avrupa ve Orta Doğu liginde yaşandı denmiş. Dijital dönüşüme en hızlı adapte olan ülkelerden biri olan Türkiye, küresel devleri bir bir geride bırakarak dünya genelinde ilk 20 ülke arasında adını yazdırmayı başardı diyor. İşte buna sevinmeli miyiz? Hani oturup bir düşünmeli miyiz oğlum, doğru mu yapıyoruz, ne yapıyoruz diye. Peki bu dijital dönüşüme en hızlı kim ayak uydurur demiş, muhtemelen Amerika'dır. Dünyanın dört bir yanından gelen ziyaret sayıları kıyaslandığı zirvedeki devlerle Türkiye'nin yeri netleşti diyor. Paylaşılan son kullanım verileri dünyanın dört bir yanındaki merakın boyutunu gözler önüne seriyor. Zirvedeki ülkeler tek başına milyarlarca ziyaret üretirken Türkiye'de yapay zekayı en yoğun kullanan ilk 20 ülke arasındaki yerini koruyor demiş efendim. 20. sırada mıyız? Tamam, bıt bir sürü veri vermişler. En güncel verilerse 2026 Haziran ayına dayanıyor diyor. Tamam geç böyle. Birinci sırada Amerika var efendim. Demiştik. İkinci sırada Hindistan var. Bunlar kapışıyor birbiriyle. Üçüncü sırada enteresan bir şekilde Brezilya var. Ben şaşırdım 3'e. 4 Almanya. 5 Japonya. Japonya mesela daha üstte olabilirdi. 6'da mesela Birleşik Krallık. 7 Fransa. 8 Endonezya. Endonezya sen. Bangladeş sen ne yapıyorsun orada ya? 9. sırada Bangladeş var mesela. 10 Kanada, 11 Meksika, 12 İtalya, İspanya, Filipinler, Çin. Bak Çin mesela 10. Abi yapay zekanın hani ana vatanı gibi bir şey Çin. Adamlar dünya genelinde kullanım sıralamasında 15. sırada. Al bak işte bu, bundan sonra sen düşün yani. Hatta onlar da bir tane yapay zeka üretmişler. Neydi bir, kimi miydi öyle bir şey yaptı onlar da. 16 Avustralya var, 17 Güney Kore, 18 Rusya, 19. sırada Türkiye var efendim, 20 Polonya. Evet, ilk 20 ülkedeki sıralamamız 19. Yani tekrar diyorum, hani buna sevinmeli miyiz? Acaba bir oturup tekrardan bir düşünmeli miyiz? İyi bir şey mi bu kadar, kötü bir şey mi? Tamam hani bütün pek çok işimizi yaptırıyoruz eyvallah, ama yaptırdıktan sonra ne bileyim ki yani. Durum böyle. Bütün hani ne özelimiz kalıyor ne bir şey, hepsini saçtık gittik adamlara yani teker teker. Bunu ilerleyen yıllarda daha iyi göreceğiz esasında.

Mabel Matiz, Haleylim radyonuzdaydı. Efendim bakınız, Almanya'da kadınlar sanal tacizin pençesinde edenmişler. Dünyanın diğer yerlerinde değil mi yani bu? Sadece Almanya'da mı bu gerçekleşmiş? Bak, sanal dünyadaki her yaşa karşı yaşanan saldırılara karşı ülkeler harekete geçmeye devam ediyor. Bu konuda son örnek Almanya'da yaşandı diyor. Deutsche Welle ajansının haberine göre. Ülkedeki kadınlar sosyal medya sitelerindeki bitmeyen tacizlerden dolayı sürekli mağdur oluyor. Şu an her yerde maalesef bu iş böyle. Bu internet dayıları deriz mesela, sadece bir kesimi kapsarız burada ama hayır, o kesim böyle küçük bir kesim değil. İnternet dayıları genel bir kavram. Mesela nedir? Bak, çok basit şeyler söyleyeyim ben sana. Mesela Instagram hesabın kapalı değil diyelim, herkese açık. Evet, herkese açık yapabilirsin. Bundan doğal bir şey yok ama herkese karşı açık yaptıysan, benim işimden dolayı herkese açık. Ama bir kadın olarak hesabını herkese açık yaptığın zaman şöyle bir algı oluşuyor onlarda. Oo, bu herkese açık, iletişime de açık. Hemen bir DM. Herhangi bir fotoğraf koyuyor mesela. Bak, fotoğrafın ne olduğu hiç önemli değil. Hatta şey falan deniyor ya, çok kullanmayı sevmiyorum bu tabirleri ama işte açık olmuş, ne bileyim işte kapalı olmuş falan ya, fark etmiyor. Dayı oraya hemen alevli bir yorum atıyor. Hemen anında. Hele bir de nasıl derler? Böyle bir dekolte mekolte, aa boğ. Onlar da öyle bir şey var. Ha, böyle fotoğraf paylaş, tamam o zaman. Yahut bunu yapmıyorsun diyelim bak şimdi. Şu an muhtemelen pek çok kadın dinleyici zaten aynı şeyi düşünüyor. Diyelim ki hesabın kapalı. Az önceki açık hesaplardan bahsettik. Instagram'dan gidiyoruz. Hesabın kapalı. O DM'ye bir gir bakalım, mesaj istekleri bölümüne. Bak, mesaj istekleri bölümüne. Ondan sonra takip istekleri bölümüne. Bir dünya tanımadığın insan var bak, onlar bekliyorlar odada da. Hemen şey takip gönderiyor. Neden, o bu Instagram'da var, bu olur. Böyle bir şey var yani. Herhangi bir fotoğraf paylaşı dur. Veya story, bak story'de ohoho. Story mevzu bambaşka bir şey. At bir tane story, anında tepkiler gelmeye başlar. İşte bak, genel beğeniciler var mesela, genel beğenici. Onlar, o dayılar, o internet dayıları karşı cinsin attığı her şeyi beğenir. Her şey bir ümit, hani bir tepki gelir mi, şöyle olur mu, böyle olmaz mı diye. Acı ama gerçek bunlar maalesef. Ondan sonra mesela neler var? Bu storylere gösterilen tepkiler mi oluyordu onlar böyle? Yine orada da alev gönderiyor. Veya kahkaha atıyor mesela. Sırf şey, hani acaba karşı taraftan buna bir dönüş olur mu? Bir şansımızı deneyelim. Haberde Almanya'da yapılan bir anketin sonuçlarına da yer verilmiş efendim. Bakınız, işte Alman Kadınlar Konseyi tarafından seçilen 1400 kadınla yapılan araştırmanın ürkütücü sonuçları diyor mesela. Kadınların 2/3'ü, yani %67'si sanal ortamdaki etkinliklerini kısıtlıyor. Neden? Çünkü senin bu tacizinden bezmiş durumda. Fotoğraf veya diyelim ki Instagram'da herhangi bir işte çok takipçili bir hesaba yorum yaptın değil mi? Vay haline. Bunu tabii kadınlar için söylüyorum. Oraya yorum yaptıysa bizimkiler şey olarak algılıyor. O yorum yapmış, bu iletişime açık. Hemen ya mesela yorumun altına saçma sapan cevap yazılır. Saçma sapan yani, direkt hani buram buram yürüyor. Yahut mesela yorum yaptın ya, bak yorum yaptıktan sonra hemen yine o mesaj istekleri bölümüne git. Orası yoğunlaşır. Mesela senin yorumuna oradan cevap verir. Çok nazik bir şekilde. Yahut hemen yine takip istekleri başlar. O bu yorum yaptığına göre bu takip istiyor belli. Böyle yani. O yüzden bak, daha az fotoğraf ve bilgi paylaşıyorlar demiş. Bu sadece bize has bir şey de değil. Bu dünyanın her yerinde böyle. 13-39 yaş grubundakilerin 1/4'ü, yani %76'sı demiş haberde, sanal ortamda kendini kısıtlıyor diyor. Anket ayrıca yapay zeka ile oluşturulan sahte çıplak fotoğrafların, işte bak zaten bundan hepimizin başı ağrıyacak. Veya cinsel içeriklerin birçok kadın için artık gündelik hayatın bir parçası haline geldiğini göster demiş. Bundan ne videolar göreceğiz, ne fotoğraflar göreceğiz. Bunların hepsi teker teker karşımıza çıkacak.
O yüzden hep söylüyoruz, internette duyduğunuz ve gördüğünüz her şeye inanmayın. Çok basit, eskiden ben görmediğim şeye inanmam derdik mesela, değil mi? Onu geçin artık. Gördüğünüz şeylere de inanmayın. Temas etmeden inanmayın efendim bir şeye. Yani temastan kastım karşında kanlı canlı olması gerekiyor. Onun dışında internette gördüğünüz her şey için oturup bir düşünmenize fayda var. Katılımcıların %13'ü bu tür deneyimler yaşadığını belirtirken 18-39 yaş grubundaki kadınlarda bu oran her 5 kadından birinde %21'e ulaşmış. Anket sonuçlarını değerlendiren sosyolog Quent, kadınların internette yıldırıldığını ve bunun sonucu olarak daha az görünür olmayı tercih ettiklerini söyledi. Neden? Çünkü senin saçma sapan mesajlarınla muhatap olmak istemiyor kardeşim, bu kadar basit ya. Mesaj gönderse selam, sonra bir şey, neden cevap vermiyorsun lan, senin mesajını bile görmüyor. Neden yazmadın? Bunlara bak, tacizdir. Bunların hepsi tacizdir, ben sana söyleyeyim. Durum böyle. Kadınlar kendilerinin korunması için hükümetten daha fazla yasal adımlar atılmasını istiyor denmiş. Bu Almanya'daki araştırma. Bize gelsen yine benzer sonuçlar çıkacak. Yani aşağı kalır yanımız olmayacak. İngiltere'ye gitsen yine aynı şeyleri göreceksin. Maalesef bu internet durumu böyle. Yani internet dayıları dediğimiz, hani sadece o belli bir yaş grubu değil. Belli bir yaş grubuyla kısıtlarsak diğerlerini görmezden gelmiş oluruz. O da adil olmaz. Yani o internet dayıları... Facebook'tan biliyorsunuz onları yani. Onlar Instagram'ı da öğrendi. Ama sadece onlarla bitmiyor. İnternet yeğenleri. İnternet broları. Bu oran her geçen gün artıyor maalesef.

0: Tick-tack.
1: Reklam.
2: Reklam.
3: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfince Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfince Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfince Tatlı Ali Ağa. Keyfince Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
4: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
5: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 00. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
7: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
8: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Bursa Türker Seyyah Radyonuz'daydı. Namütenay Muhabbet devam ediyor ve nmmradyo@gmail.com nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten dilediğiniz zaman bana ulaşabilirsiniz efendim ve sosyal medyadan da radyomuzu takip etmeyi unutmayın tabii ki. Şimdi Can Oflaz radyonuzda, Aşk mı Meşk mi?

gidene, iltifatların hoşuma giderse kanabilirim. Kalabilirim ya da gidebilirim, kafama göre kararım değişebilir. Tam aklıma girdiğin anda fikrimden bile cayabilirim.

Manifest Toz Pembe radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakınız, önümüzdeki 10 yılda cüzdanı dolduracak 20 meslek demiş gençler. Henüz daha kariyer planlaması yapmamış olanlar, robotlar değil onlar kazanacak diyor, o derecede iddialılar. Yapay zekadan sağlığa, analitik finanstan yeşil enerjiye. Amerikan Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun 2035 projeksiyonları, önümüzdeki 10 yılda en çok kazandıracak ve istihdamı en hızlı artacak meslek haritasını ortaya koyuyor demiş. Ben sana sayayım: berber, berber ve kuaför. Berber özellikle böyle barbersa falan, onlar daha bir böyle. Bak, berber en ucuzu. Erkek kuaförü bir tık daha pahalı. Ondan sonra böyle bir şey işte, hani böyle bir şey, barber falan filan, o tip şeyler varsa onlar pahalı. Var mı da bak fotoğraf, vallahi fotoğrafta berber var. Bak, sadece fotoğrafa bakıp söylüyorum şu an. Göremedim bir şey var ama efendim, aşçılık bence yine. Lokanta mevzu, restoran falan filan. Abi sen istediği kadar yapay zeka kullan, o yemeği. Bak, yapay zeka mesela bizim bu berberlik olayını çözemiyor işte. Her şeyi üretiyorlar, her şeyi yaptılar. Bir berberlik, yani bir saç sakal olayına, bir de mesela ütü olayına. Bu ikisi çözülemiyor efendim. Gerçi hani şu, hoş şimdi yapay zeka ile saç olayı nasıl olur bilmiyorum. Mesela kafayı böyle bir şey geçirsen falan, ben korkarım orada, hani kesici bir şey var sonuçta. O oradan yapay zeka bir kafayı yerse, olan benim kafayı olur ondan sonra. Hani saçları olsa sıkıntı değil. Zaten saçlar az. Telafi ederiz onları da. İş dünyası dijitalleşme ve otomasyonun etkisiyle beklenenden çok daha hızlı bir kabuk değişimi yaşıyor. Amerikan Çalışma İstatistikleri Bürosu'nun 2035 projeksiyonlarına göre önümüzdeki 10 yılda öne çıkacak mesleklerin başında teknoloji, sağlık, finans ve yenilenebilir enerji sektörleri geliyor demiş. Hangileri var mesela? Veri bilimcileri diyor mesela. Veri bilimcisi. Ben bilmiyorum bile ne olduğunu. 2025-2035 yılları arasında istihdam oranında %35'lik bir artış bekleniyor. Bilgisayar ve bilişim araştırmacıları, yapay zeka çözümleri ve yeni teknolojiler geliştiren bu uzmanların istihdamında %22 büyüme ve yıllık ortalama $140,300 kazanç öngörüyor. İyi. İkinci sırada bilgi güvenliği uzmanları var mesela. Gençler, dinliyorsunuz değil mi? İşletmeleri siber saldırılardan koruma ihtiyacı nedeniyle bu alandaki istihdamın %21 oranında artacağı tahmin ediliyor demiş. Sonrasında uzman hemşireler geliyor. Bak, ileri düzey yeterliliğe sahip hemşire ihtiyacının %41 oranında artması ve yıllık ortalama gelirlerinin $132,300 seviyesine ulaşması bekleniyor. Sonrasında sağlık hizmetleri yöneticileri ve hekim asistanları ya. Tıbbi süreçlerin ve kurumların yönetiminde %24'lük bir istihdam artışı ve yıllık ortalama $123,860 maaş öngörülüyor denmiş. Sonra devam edelim, başka neler var? Finans, analiz ve yönetim. Bak, onlar var mesela. Muhasebeci, denetçi ve finans analistleri. Analitik düşünme ile iş kararı verme becerilerini birleştiren profesyoneller için geniş bir iş alanı doğuyor. Sistem yönetimi ve stratejik karar alma yeteneği gerektiren bu roller otomasyon riskine karşı en dirençli pozisyonlar arasında yer alıyor demiş.

Rüzgar türbini tamircileri aklına bile gelmez değil mi? Biz ancak onları görelim yolda tırlarla taşınırken fotoğrafını çekip arkadaşlarımıza gönderelim. Bu fotoğrafı senin için çektim diye. İstihdam oranının %30 artacağı öngörülüyor demiş bu sektörde. Sonrasında güneş enerjisi sistemi kurulumcuları diyor. Başka? Oğlum oraya şeyleri koymuşsunuz. Onları niye yapmadınız? Berber fotoğrafı var orada. Bence berberler var. Aşçılar var mesela. Aşçı fotoğrafı da vardı orada. Bak bu isim olarak çok karizmatik duruyor değil mi? Mesela neler vardı? Veri bilimcileri, bilgi güvenliği uzmanları mesela değil mi? Direkt aklına böyle bizim şey o istihbarat dizileri falan geliyor. Onlarda da teknoloji değişti. Bunların arasında arkadaş bir berberi sokuşturmazsan, bir kuaförü sokuşturmazsan bu liste gerçeği yansıtmaz, ben sana söyleyeyim. Hadi bundan 10 yıl sonra, 15 yıl sonra git o sakalları şöyle inceden kalına doğru kestir bakalım. Hangi robot, insansı robot yapacak onu? Yapamaz. Veya saçları şöyle bir düzelttir bakalım. Fön çektir. Yapamaz efendim, yapamaz yani. Bunu da listeye eklemeleri gerekiyordu.

0: Mebrure mış gibi yine radyonuzdaydı.
1: Ne diyeyim ama.
0: Efendim devam ediyoruz. Bakınız, çocuğu sınavda başarılı olan ailelerin 3 alışkanlığı diyor. Yani çocuğunuzun sınavda başarılı olması için sadece çalışmak yetmiyor. Sizin de bir takım özellikleriniz olması gerekiyor sevgili ebeveynler. Çocuğun sınav başarısını artıran aile alışkanlıkları. Hani çocuk istediği kadar okula gitsin gelsin falan fark etmiyor bunlar yani. Siz neler yapmalısınız? Mesela neymiş bu? Ha güzel, ders çalışmasını çocuğun yerine yapmıyorlar diyor. Ya. Başarılı bir çalışma düzeninde bebeğinin görevi çocuğun başında sürekli beklemek ya da her sorunun cevabını vermek değil. Çocuğun kendi sorumluluğunu geliştirmesine yardımcı olmak demiş. Örneğin bugün kaç soru sordun sorusundan ziyade bugünkü çalışma planını nasıl yapmak istersin şeklindeki yaklaşım çocuğun sürece daha fazla dahil olmasını sağlayabilir diyor. Bizdeki süreç belliydi. Bak çalış çalışmazsan sanayiye. Bizim hep şey bu şekildeydi yani. Bak çalışırsan olur, çalışmazsan sanayiye göndeririz diye. Şu an o zaman sanayiye gönderen arkadaşlar hepsi köşeyi döndü. Büyük bir çoğunluğu kendi iş yerini açtı zaten. Ya da çok iyi paralarla çalışıyorlar. Çünkü hani hepsi usta. Böyle hayat böyle bir şey yani. O zamanlar acaba bundan korkmasa mıydık keşke. Evde not değil gelişim konuşuluyor demiş mesela diğer özellik. Çocuğun aldığı puanı tek başarı ölçütü haline getirmek yerine hangi konularda ilerleme kaydettiğine odaklanmak öğrenme sürecini daha sağlıklı hale getirir demiş. Örneğin bir deneme sınavında düşük sonuç alan çocuğa doğrudan neden bu kadar düşük aldın demek yerine yanlışların hangi konularda yoğunlaştığını birlikte incelemek daha yapıcı olabilir demiş. Tabii o konulardan da biraz anlamak da gerekiyor. Uyku ve günlük rutini ihmal etmiyorlar demiş mesela. Diğer özellik, sınav yaklaşınca bazı öğrenciler daha fazla soru çözebilmek için uyku saatlerinden fedakarlık edebiliyor. Oysa öğrenme yalnızca masada geçirilen süreyle ölçülmüyor denmiş. Uyku, beynin öğrenilen bilgileri işlemesi ve hafızasıyla ilişkilerimiz tamam devam ediyor. Uyku düzeni de önemli. Çocuğun başarısını yalnızca sınav belirlemiyor demiş. Ha tamam bunlar detaylar. Eyvallah. 3 alışkanlığı tek cümlede toparlayalım demiş mesela. Sorumluluğu çocuğa bırakın. Sonucu değil gelişimi konuşun ve düzenli bir günlük rutini oluşturun efendim. Bu özelliklerin olması gerekiyor. Yani çocuğu başarılı olan neydi? Çocuğu sınavda başarılı olan ailelerin ortak özellikleri. Ders çalışmasını çocuğun yerine yapmıyorlar. Çocuğa yaptırıyorlar. Evde not değil gelişim konuşuyorlar. Uyku ve günlük rutini ihmal etmiyorlar demiş uzmanlar sevgili dinleyenler.

0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti. Reklamlar. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: yoluma.
1: Kıpır kıpır bir şarkı. Burayı Deli Divane Radyonuz'daydı. Namı Tünay Muhabbet devam ediyor umuyorum. Bu şarkılar, bu haberler günün bu saatinde kulaklarınıza iyi geliyordur. Her nereden dinliyor olursanız olun ve şimdi Fulün Radyonuz'da. Panik yok.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tınay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı'nın radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Efendim bakıyoruz neler oluyor neler bitiyor. Bak Amerika'da arkadaş hani mesela kötü bir olay olduğunda nasıl derler, böyle bir hırsızlık o anlamda kötü. Ondan sonra dolandırıcılık vesaire falan filan. Biz genelde şey deriz hemen, ya arkadaş abi veya kazık atma. En doğrusu bu. Hani işi iyi yapmama, üstün körü iş yapma. Böyle durumlar o zaman ne deriz mesela, abi Avrupa insanı farklı. Ya şimdi abi işte Amerika'da durum farklı falan, işi böyle olmuyor gibi şeyler söyleriz ama çok da farklı değil galiba. Bakınız, Amerika'daki sel de sigorta dolandırıcılığı şüphesi denmiş. Araçları bilerek suya bıraktılar. Bu bizde olabilen mevzulardan bir tanesi. Bizde olduğu zaman çok fazla şaşırmıyoruz. Ama adamlar bu sigorta işinde, bence sigorta konusunda Amerika dünyada ilk sırada. Çünkü bu tip sigorta oyunlarıyla ilgili pek çok haber çıktı karşımıza. Biz o kadar tekniği bilmediğimiz için yapmıyoruz belki de. Bizim en büyük derdimiz, aman efendim öndeki arabayı arkadan çarpmayalım. En büyük sıkıntı bu. Yani hiç kimse kimseye çarpmasın, o ayrı bir şey de. Bak, araçları bilerek suya bıraktılar. Bu işte ahlak söküntüsünden başka bir şey değildir. Maalesef biz de çok görüyoruz farklı olaylarda. New Jersey'deki bazı araçların selden kısa süre önce su baskını yaşanacak bölgelere getirildiği tespit edildi. Yetkililer araçların sigortadan para almak amacıyla bilerek bu alanlara bırakılıp bırakılmadığını araştırıyor demiş. Şimdi eksperler falan orada cirit atıyordur. Bizde de bu tip mücadeleler önceden daha çok oluyordu. Hani ekspere kazanın ciddi olduğunu, eksperi kazanın ciddi olduğunu ikna etme. Arkadaş al bak, araba ortada, ya ben bu arabada ölüyordum. Sonra mesela bir de pert meselesinde işin herhalde sanıyorum ödemelerle alakalı. Çok fazla teknik bilgim olmadığı için bir şey söylemiyorum. Daha böyle bir kolaylaştığı için ya da veya şirketlerin zararı belki daha az olduğu için mesela ufak tefek şeylerde bile, yani ufak tefek derken çok ufak tefek değil de yaşayanlar az çok anlıyordur ne dediğimiz zaten. Mesela orada da direkt olarak bir perte çıkartma meselesi vardır mesela. Abi bir dur lan. Hani pertlik bir şey yok mesela. O yok, pert. Bizde de bu kavgalar olur yani. Amerika New Jersey eyaletinde yaşanan sel felaketinin ardından su altında kalan araçlarla ilgili dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Meteoroloji mesela uyarı veriyor ya, işte şu gün şu saatlerde şehrin şu bölümünde yoğun yağış olabilir. O yüzden tedbirli olunması falan filan diye. Dolu yağış olabilir, işte ne bileyim, hani tedbirli olunması nedir oradaki tedbir? Hem ulu orta yerde durma, hem böyle araç maraç varsa bir şeylerde üstünü halıyla malıyla ser diye. Bizde halı önemli bir yöntemdir. Kışın çok kullanırız bunu. Mesela Amerika'da da böyle bir uyarı gelmiştir muhtemelen. New Jersey'de işte aşırı yağış bekleniyor, tedbirli olmanızda fayda var diye. Herkes demeyelim, aracı eski olan, satmakta sıkıntı yaşayan veya ne bileyim belirli kronik rahatsızlıkları olanlar arabayı götürmüş oraya. Abi selde bari bir gitsin de sigortadan alalım parayı diye. Tabii bu gibi şeylerde bu sigorta kapsamı da önemli. O yüzden kasko falan yaptırırken bakın, okuyun biraz hani neleri kapsıyor. Onlar da önemli. Bunlar bakmışlardır. Bu adamlar okuyorlar bizden daha çok çünkü. New Jersey'de evet yaşanan su baskınına neden olan şiddetli fırtınanın ardından bazı araçların söz konusu bölgeye bırakıldığı bilgisini paylaşan eyalet yetkilileri, bunun bir sigorta dolandırıcılığı olup olmadığına ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Yetkililer söz konusu bölgede selden bir gün öncesine göre daha fazla aracın bulunduğuna, demek ki oraya park etmişler, yapacak bir şey yok. Sosyal medyada paylaşılan videolarda sonradan bu bölgeye taşınan araçların lüks taşıtlardan oluştuğuna dikkat çekti. Paraya ihtiyacı olan arabayı sele bırakmış. Yetkililer söz konusu bölgede, Amerikan basınında yer alan haberlerde de New York ve New Jersey eyaletlerinde sel felaketini kendi lehine çevirmek isteyen bazı dolandırıcıların su basan alanlara araçlarını getirip park ettiği, sonra da sigortadan para talep ettiği bilgileri yer almış. Herkes ekmeğinin peşinde bir şekilde. Uzmanlar her yıl yüzlerce doları bulan prim artışlarının hırsızlık, daha pahalı onarımlar ve sigorta dolandırıcılığından kaynaklandığını belirtiyor denmiş bu arada. Vallahi ne diyelim yani, evet dünyanın her yerinde bu sıkıntı var. Bu
ahlak dediğimiz mevzu, çöküntü dediğimiz mevzu her yerde var. Amerika'da evet bu sigorta olaylarını sıkça duyuyoruz. Bizde bunun farklı versiyonları çıkıyor. Nedir? Etiketlerde oynama mesela. Bizde de bunları çok duyuyoruz.

Atiye Olay radyonuzdaydı. Efendim şöyle bakalım yine neler var neler yok, bir dünya dizi haberi var, geçiyoruz onları, hiç takılmıyoruz hatta o bölümde. Vay efendim şu bölümde ne oldu, bu bölümde ne oldu, özette şöyle olmuştu, bunlar aşk mı yaşıyor, dizide final mi geliyor, bilmem ne. Her sonbahar gelişinde maalesef durum böyle oluyor benim, bizde bir dünya dizi haberi. Bu neymiş? Kartını ATM'ye takanlar yandı. Oğlum nereye takacağız? Yani kart dedin ATM'ye takılıyor. Yani kusura bakma da. Milyonluk vurgun böyle ortaya çıktı demiş efendim. Yıllar önce Belçika'da ATM'lere yerleştirilen kopyalama cihazlarıyla yüzlerce kart klonlandı. Banka sistemlerine takılmadan 600 bin euro haksız kazanç sağlayan çete, çalınan parayı resmi bir banka hesabına yatırınca kara para aklamayı önleme sistemine yakalanarak çökertildi. Çok da zeki değillermiş. De burada ben şunu anlamıyorum. Arkadaş, o ATM'yi oraya koyan bir banka. Bana hizmet sunmak için oraya koyuyorsun. Ben gidiyorum ATM'ye bu kartı takıyorum, para çekiyorum. Gerçi ben artık günümüzde kart kullanmıyorum ATM'den para çekeceğim zaman. Direkt QR kodla çekiyorum, daha pratik oluyor. Geç onu, kartı takıyorum. Arkadaş kusura bakma ama onun güvenliğinden ben niye sorumlu oluyorum ya? Benle alakalı kısım şudur. Nedir? Kartı taktığımda şifre gireceğim zaman eğer o sırada sırada bekleyen kişiye ben şifremi gösterirsem o eyvallah, tamam. Kartı orada unutup gidersem o da kabul. Ondan sonra başka ne olabilir? Başkasına mesela çağırıp ya ben bunu yapamıyorum, benim için şunu şuradan para çeker misin veya şunu yapar mısın dediğim zaman o kişi orada paraları alırsa bir şekilde, o da kabul, benim hatam. Ama onun dışında kopyalama cihazı, lan ben nereden bileceğim kopyalama cihazı var mı yok mu? Bu niye benim sorumluluğum yani bu? Böyle bir durum yani. Ondan sonra kartını ATM'ye takanlar yandı. Tamam, giden para benden gidiyor, eyvallah. Hesabı kartı kopyalıyorsun ama... Ama bunun cezasını senin çekmen lazım. Benim değil yani, sen ATM cihazının güvenliğini sağlayamamışsın. Sen ATM cihazını oraya koyup gitmişsin, bakmamışsın, ilgilenmemişsin. Adamlar oraya kopyalama cihazı bile takmışlar. Senin dünyadan haberin yok. Ben ne yapayım? Bakınız, Belçika'da bankamatiklere yerleştirilen kopyalama cihazlarıyla yüzlerce müşterinin banka kartı klonlandı. Bankaların denetim sistemlerine yakalanmadan yürütülen dolandırıcılıkta toplam 600 bin euro, paraya bak, tutarında haksız kazanç elde edildi. Dolandırıcıların bankamatiklerin kart giriş yuvalarına harici okuyucu aparatlar yerleştirdi. Şifre tespiti içinse mikro kamera veya sahte tuş takımlarından yararlandığı belirlendirilmiş. Klonlanan kartlarla yapılan para çekme işlemlerinin standart finansal akışlar içerisinde görünmesi nedeniyle bankaların mevcut güvenlik sistemleri ilk etapta durumu tespit edemedi diyor. Sen orada ATM'yi tespit edeydin, çok şey değişmiş olacaktı esasında. Belçika Bankalar Federasyonu belirlenerek tam bıt bıt bıt bir sürü açıklama yapmışlar. Geçelim bunları. Soruşturma banka hesabına yapılan depozito ile başladı diyor. Olayın aydınlatılması, teknik incelemeler ve... Hadi bunları da geç, tamam, yakalamışlar. Eyvallah, orada yani bu şebeke biraz enayiymiş. O kadar parayı çektin. Ondan sonra onu banka resmi bir hesaba yatırıyorsun aklamak için. Yani banka orada sistem alarm vermiş zaten. Bu kadar para girişi oldu. Bunda yoktur bu kadar para diye. Nereden geldi bu para? Deyip de sorma. O kısım artık adaletle bu soyguncular arasında olan bir şey. Ama dediğim gibi yani ATM'ye işte ATM kartına kartı ATM'ye takanlar yandı diye. O zaman yapma kardeşim, biz bunu beceremiyoruz de. Biz bu sistemi koyduk ama güvenliğini sağlayamıyoruz. Sizinle bankaya gelin de. Böyle böyle de bir şeyler yani.

0: Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
4: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
7: Reklamlar bitti.
8: Profesin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesin en güçlü sesi
9: Radyo.
8: Radyo Sahil tam 95'te.
9: Radyo.
10: Yeah.
8: geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
4: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta mı olurdu? Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Nefesinin en güçlü sesi.
4: Radyo
3: Sahil tam 95'te.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te. Radyo.

0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
1: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı
0: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
4: Alo.
5: Şey söyle.
4: Bir şey söylemek istemiyorum.
5: Peki o zaman.
6: Ne haber efendim? Ne bitmesi, ne gitmesi, naber efendim, ne bitmesi.

0: İster evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr
1: Sosanlar şey bak normal, kuşlar cıvıldarlı paralar akar. Kanlı bir kelebek arkada çakar, can verdi baksana kendini çakal.
2: Batu!
1: Amcasımcaz, dünyamız karanlık, lazım bir lamba. Sarıyorum elimde bir sopa. Ticaret yasaklı tıpkı bu PayPal. Telefonda yok WhatsApp ve sinyal, lazım bana ICQ ve Visa. Çözüm

0: Arfet'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Tam da terk etmek üzereydim bu şehri, ait olmadım sokaklara dönmek

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
1: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
2: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.
5: Tam 95'te.
6: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil.

0: Herkesin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Şimdi Radyo Sahil'de.
1: Kağıda duvara elime

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

Herkesin en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.
1: Hiç tadım yok, tuzum yok, lüzum yok konuşmaya hiç. Gereksiz.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te. Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-6969. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti.
4: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
3: Radyo Sahil.

0: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Reklamlar bitti.
2: Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soul'lar Radyo Sahil'de.

0: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.
1: Dilerim yüzüne güler bu kötü kader.

beni de yak bari. Zaten biliyorsun sensiz ben.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

sona erecekti. Öyle parça parça mı olacaktık? Bu kadar yalan mı yaşanmadı her şey? Hem sana hem bana yazık. Böyle mi sona erecekti? Öyle parça parça mı olacaktı?

parçamı olacaktı. Bu kadar yalan mı yaşandı her şey?

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

0: ya hiç gelmeseydin.
1: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

bu aşk göstermelik alkışlardan daha beter. Olmadan çık bu yoldan, beni yak, bırak.

getirmek, genç yaşta mezara diri gömdürmek. Şu gençlik gitmeden dokunma bize, dokunma bize. Ben seni ezelden kötü tanırdım.

beni kahraman yaptın. İnsaf artık felek dokunma bize. Her kavgada beni kahraman yaptın. İnsaf artık felek dokunma bize. Her işi zorlukla bize gördürdün. Kim bilir ne canlar yakıp öldürdün. 40 yılda nasılsa biraz güldürdün. Şu gençlik gitmeden dokunma bize.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Belki başka biri az çok güzel senin gibi. Birazcık sevse de beni artık usandım güzelim.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

hep suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

vazgeçilmesin. Seni yaşadım, seni aradım, sen benim için vazgeçilmezsin.

yo sayılır, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa aşlar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.